0: Olsun Tanrı. Hazreti Ali Aleyhisselatı'na. Bir tanışmış olsun. Hani düşün sana. İzleyip kendinden ben de alıyor. Yine dövüş kısımda dönüştüğü için belki onlar bu.
1: Orada tam tekinlik duysan sözden mi var?

0: Sefalaşabilirsin.
1: Sefalaşabilirsin. Sefalaşabilirsin.
2: Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin? Ne için geldin?